Eksik bende olan, seni gelip böyle çalan, bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedi aksar. Hadi kalksar başa aksak dedi aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Cuma, hoş geldin. Karnaval'dasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

yükleniyor dedik. En çok neleri özledik ya, elbette. Uzun geceler boyunca dizi izlemeyi ben çok özledim. Üşümeyi özledik. Hüznü özledik. Böyle bir sonbahar romantizmi var değil mi? Bu arada sonbahar demişken projenin duyurulmasının ardından dört gözle beklediğimiz Harry Potter dizisinin ilk fragmanında yayınlandı. Bir klasik biliyorsunuz. İlk kitap 1997 tarihinde yayınlandı. İlk film ise dünya genelinde 2001'de, Türkiye'de ise 2002'de sinemalarda gösterime girmişti. Bayağı nostalji oldu yani.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten de öyle. Garip bir yaz yaşadık. Garip de bir kış yaşayacağız galiba. Özellikle eğitim öğretim yılı başlarken. New York'tan bir haber var. Devlet okullarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde üretken yapay zeka kullanması yeni eğitim yılında geçici olarak yasaklanmış. Yardımcı sohbet robotları tüm sınıflarda kullanılamayacak. Günlük ekran süresi 3 ve 5. sınıflarda 30, 6, 8. sınıflarda ise 45 dakika ile sınırlandırılıyor. Biz de artık ekran süremizi netleştirsek iyi olacak, illa birilerinin yasaklamasını beklemeden.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Yıl 2026 oldu. Biz hala uzaylılardan bir işaret bekliyoruz. Karanlık maddeyi arayan bilim insanları bir sinyal yakalamışlar. Güney Dakota'da 21,5 kilometre altında çalışan dedektörün 220 günlük verisinde görülen olay, karanlık maddeyi işaret edebilir ancak keşif demek için henüz çok erken diyorlar. Çok temkinli konuşuyorlar da bu sinyal de neyin nesi?

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir tarafta yapay zeka yasaklanıyor. Bir tarafta da derslere yapay zeka giriyor. Avustralya'da bir üniversite psikoloji derslerinde yapay zeka kullanmaya başlamış. Ara ara belki sizler de soruyorsunuzdur yapay zekaya. Ya canım çok sıkkın, şöyle bir şey oldu falan diye. Gerçekten sizin tarafınızdan sizi çok güzel teselli ediyor. Çok da iyi kahve falan da bakıyor. Yani... Bilmiyorum üniversitede dersler nasıl geçiyor.

Ay ay. Günün en enteresan görüntüsü Rusya'dan geldi. Bir teknoloji mağazasında bir robot kendisini iten müşteriye saldırmaya çalışıyor ve havada tekmeler savruluyor. Ya güler misiniz, ağlar mısınız ki ben duyduğunuz üzere gülmeyi tercih ediyorum.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Belgesel izler misiniz? Vay, ben çok seviyorum. Daha çok doğa belgeselleri izliyorum ama sıra dışı suç belgesellerini izlemeyi de seviyorum. Bir de otobiyografik belgeseller var malum. Çeşit çeşit belgesel izlemek ister miydiniz bilmiyorum. Donald Trump'ın Türkiye ziyaretindeki gizli uçak operasyonu şimdi belgesel oluyormuş. İran kaynaklı ciddi bir tehdit istihbaratı üzerine Trump, Ankara'dan ayrılırken Air Force One'dan gizlice indirilip bir ikram kamyonuyla başka bir askeri uçağa götürüldü ya. Üstelik gazeteciler onu hala Air Force'da zannediyordu. Netflix'te bu Hollywood senaryosu gibi olayı Yem Uçak adıyla belgesel yapıyormuş. Yayın tarihi de bayağı yakın.

Bakalım şöyle bir günün haberlerine. Enteresan bir haber Japonya'dan. İnsanlara kaç yaşına kadar yaşayacaksın diye sormuşlar. Meğer insanlar aslında bu tarihi tahmin etme konusunda sandıklarımızdan çok daha iyilermiş. Daha uzun yaşayacağını düşünenler gerçekten de daha uzun yaşıyormuş. Üstelik tahmin ettiklerinden çok daha uzun yaşamışlar. Yani bazı konularda kendimize haksızlık ediyoruz. E tabii yani şimdi yememize içmemize dikkat ediyorsak, çok da stres altında değilsek, genetik kodlarımıza göre de kafamızda bir fikir vardır diye tahmin ediyorum.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şekeri tamamen bırakanlar. Yıllardır şekeri kestim, hayatımı değiştirdim diyoruz ama yeni bir araştırma yapılmış. O kadar da acele etme diyor bu araştırma. Çünkü aslında şekeri tamamen sıfırlamak bazı durumlarda bağırsaklardaki yararlı bakterileri ve metabolik dengeyi olumsuz etkileyebiliyormuş. Ama hemen pastaneye de koşmayın. Buradaki mesele şeker azaltmak değil, tamamen yok etmek. Özellikle de ilave şekeri azaltmak hala sağlıklı beslenmenin bence de önemli bir parçası. Yani özetle şekerle vedalaşalım ama nüfus kaydından da tamamen silmeyelim. Ne oldu?

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Günün garip haberlerine bakalım. İngiltere'de bir soygun yaşanmış. Hediye poket para kasası değil. Guinness biraları. Hırsızlar bir depoya iki kamyona girip tam 800 fıçı birayı alıp götürmüşler. İlk kamyon geliyor. Dorsey'i bağlıyor ve 10 dakika sonra kayboluyor. 90 dakika sonra ikinci kamyon geliyor. İkinci dorsey'i bağlıyor ve 18 dakikada o da toz oluyor. Polisin işi gerçekten zor çünkü şimdi İngiltere'de denen şey bir hırsız değil. 800 fıçı bira.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Las Vegas'a gidiyoruz. Yayınlar için yapay zeka destekli yeni bir sistem test ediliyormuş. Sistem karşıya geçmeyi niyetlendiğinizi algılıyor. Yaya geçidindeki aydınlatmayı devreye sokarak sürücüleri daha görünür hale getiriyor. Yani siz daha adımınızı atmadan arabalar duruyor. Bizim ülkemiz için de gerekli değil mi?

0: Ne kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici anlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculuk da tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Derisinden sorgu sual yok. Yatar ki yaş altına. Geç üstünden yosa. Ya ya ya. Şa şa şa. İçimdeki çilege.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Hizmetlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: gözleri halin.
1: Sevgilim kızla gözünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın cuması geldi çattı. Biz de bu cumayı daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine günden keyif almak isteyenler bugün de kulağını hayatın ritminden kaçırmasın. Bugün de radyonuz açık olsun. Bu iki saat boyunca ben Raylan mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Mert Demir'le yaptık açılışı. Mabel Matiz'le devam edelim. Radyonuzun sesini kısmazsanız Suro İskenderli'den Tuğba Özerke, Gökhan Türkmen'den Zeynep Aslı, Murat Dalkılıca, Hadise Yasılay'a en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi sabah uyanır uyanmaz kahve içmememiz gerektiğinden pek çok kez bahsettik. Çünkü uyanır uyanmaz vücut zaten kendisini uyandırma yetisine sahip. Fakat sabah içilen kahve de iyi geliyor. Gerçekten iyi hissettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bu mevzuyu konuşmuştuk ama kaçıranlar varsa yine konuşalım istiyorum. Bilim insanları sabah içtiğiniz kahvenin daha mutlu ettiğini ortaya çıkartmış. Artık resmen bilimsel olarak da kanıtlanmış. Kafein beynimizdeki adenozin adlı kimyasala bağlı reseptörleri engelleyerek uyku hissini azaltıyor. Özellikle uyandıktan sonraki 2,5 saatlik dilim içerisinde kahve içenlerin daha mutlu hissettiğini söylüyorlar. Bence hepsini deneyebiliriz. Uyandıktan sonraki ilk 1 saat içinde kahve içmemeyi de deneyebilirsiniz. Uyandıktan sonraki o 2,5 saatlik dilim içerisinde de kahve içebilirsiniz. Her ikisini de destekliyor bilim insanları ve tabii ki siz kendinizi hangi halde mutlu hissediyorsanız ona göre devam edin yola. Bazen sadece yapılan araştırmalar değil, kendi yaptığımız araştırmalar önemli oluyor, unutmayın.

Cuma haftanın en sevilen günlerinden bir tanesi ve dahi insanların en mutlu olduğu günün cumartesi akşamüstü olduğunu söylüyorlar yapılan araştırmalar. Evet, cumadan hafta sonu hazırlanıyoruz ama kendimizi en mutlu hissettiğimiz gün cumartesi akşamüstü. Çünkü bir önceki gün cumaydı. Zaten mutluyduk. Cumartesi günü gezdik, tozduk, eğlendik ve cumartesi akşamüstü düşünüyoruz. Yarın pazar, sabah uyuyabileceğim. İşte bu yüzden cumartesi akşamüstü insanoğlunun en mutlu olduğu gün ve saat olarak belirlenmiş. Peki sizin için hangisi geçerli? Çünkü herkes cumartesi pazar tatil yapmıyor. Herkes aynı zamanda mutlu hissetmiyor. Genel geçer bir araştırma cumartesi akşamüstü dese de bizim kendi düşüncelerimizle mutlu olduğumuz günler farklı olabilir. Siz her mutlu olduğunuz anı iyi değerlendirin. Zira sadece özel gün, saat vesaire değil, her mutlu olduğunuz anda zamanın tadını çıkartın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda hepimizde aynı cümle. Hayat tat vermiyor. Çok keyifsiz olmaya başladım. Keşke şu pandemi öncesine dönebilseydim. 2020'den sonra her şey çok değişti. Hep aynı cümleleri duyuyorum. Ve çoğunlukla insanlar kendilerini daha mutsuz hissediyorlar. Peki sizin de böyle küçük mutsuzluklarınız varsa, başka tert olmasın, böyle küçük sıkıntılarınız varsa, hayattan zevk alamayanlar için elektroşok tedavisi başlatılmış. Yani şöyle ki, şok tedavisiyle yeniden doğup yeniden mutlu hissediyormuş insanlar. Virginia Üniversitesi'nde telefon ya da kitap okumadan boş bir odada 15 dakika boyunca sadece düşünceleriyle baş başa bırakılan insanların odadan çıkmadan önce böyle küçük hafif bir elektroşokla odadan çıkmaları sağlanmış. Sonrasında o düşüncelerden, olumsuz düşüncelerden kurtuldukları gözlemlenmiş ama şöyle kadınların %25'i erkeklerin %67'si. Sanırım bu elektroşok mevzusu erkeklerde daha fazla işe yarıyor ama sonuç olarak siz kendinizi mutsuz hissettiğiniz zamanlarda sakın evde denemeyin. Küçük bir şok etkisine ihtiyacımız olduğunu fark ediyoruz. Ama o etkiyi güzel haberlerle alalım tabii biz. Peki bugün de hayatın ritminde şok etkisi yaratan şarkılar diyelim yanı başınızda olsun. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Bu kez Murat Dalkılıç'a eşlik edeceğiz.

Son yıllarda dünyanın daha renksiz bir yer olduğunu düşünmeye başladık. Eski fotoğraflara bakıyoruz. Her şey rengarenk. Eski anılara bakıyoruz. Eski fotoğraflarda, eski anılarda, eski videolarda, filmlerde, dizilerde her şey daha renkli geliyor gözümüze. Dünya artık gri ve beyazdan, gri, bej ve beyazdan oluşmaya başladı hatta. Antrasit başta olmak üzere gri, bej, beyaz, siyah. Bunların hepsi birbirine yakın tonlar ve 2000'lerin başından beri, hatta 2010-2020'lerden beri pek çoğumuz griyi, beyazı, beji kullanmaya başladık. Peki renkler nereye gitti? Niye böyle yapmaya başlıyoruz? Yeni yapılmış bir binadan tutun da bir arabanın rengine kadar, mutfak dolaplarından tutun da bir kafenin duvarlarına kadar, mağazanın iç mekanlarına kadar pek çok yerde bejler, griler, beyazlar, siyahlar kullanılıyor. İşte 2010'dan beri böyle daha modern tasarımlar, daha nötrleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Minimalist, sade bir tasarımla karşımıza çıkmaya başladı bu renkler. Daha sade görünümüyle, daha minimalist görünümüyle kullanıldı ve daha fazla yayılmaya başlandı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda renklerin artık yavaş yavaş etkisini kaybettiğini görüyoruz. Bu yüzden bu sonbahar ve kış sezonunda canlı renkler gözde hanımlar, beyler, hem kıyafetlerde hem de dekorasyonda siz canınızın istediği her rengi kullanabilirsiniz. Biraz şu grilerden, beyazdan, bejden, antrasitten uzaklaşalım.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Malum mevsim geçişindeyiz. Yavaş yavaş etraftan böyle grip oldum haberleri duymaya başlıyorsunuzdur. Geçen hafta ben de zaten grip yattım bütün hafta sonunda. Peki siz de hasta olmayın diye bağışıklığınızı kuvvetli tutacaksınız ama hadi hasta olduk diyelim. Kalabalık bir yerde böyle birileriyle konuşurken bir anda hapşırasınız geldi. Hapşırığınızı sakın tutmayın. Çok önemli detaylardan bir tanesi hapşırığı bastırmanın sağlığınız için tehlikeli hatta ciddi komplikasyonlara sebep olabileceğini söylüyor uzmanlar. Gerçekten bunu yaşamış olanlar var. Bu yüzden bu güçlü aktiviteyi, hapşırığı asla tutmayacaksınız. Saatte 160 kilometreye varan bir hızla fırlayabilir hapşırığınız. Hapşırmanız çok güçlü olduğu için onu bastırdığınızda o etkiyi vücudunuz içeriden hissedecek. Bu yüzden hapşırığınızı asla tutmamanız gerektiğini hatırlatmak istedim.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün günlerden cuma. Biz genelde yeni başlangıçlar için bir şeye, spora, diyete vesaire, yeni bir şeye, yeniden başlayabilmek için genelde hafta başını bekliyoruz. Beklemeyin, cumadan başlayın. Ya da ayın başını beklemeyin, şimdiden başlayın. Ayın 18'inde bu güzel cuma gününde başlamak istediğiniz her neyse başlamanın tam zamanı. Ya da belki bugün değil de hazır hissettiğiniz an başlamanın tam zamanı. Belki de telefona kaydettiğiniz ve daha hiç bakmadığınız o spor aktivitelerini yapmanın tam zamanı. Belki de yine bir kenara yazdığınız o tarifleri denemenin tam zamanı. Sizin için en doğru zaman hangisi? Tabii ki siz karar vereceksiniz. Unutmayın, en doğru zaman en hazır hissettiğiniz zaman.

yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şu şarkıyı ne zaman dinlersem dinleyeyim bana hep güzel anları hatırlatıyor. Sözleri de müthiş, müziği de harika. Deep Rise ve Jabbar. Umarım bir kez daha bunun gibi güzel bir şarkıyla çıkarlar. Her şarkıları ayrı güzel gerçi. Raflı radyolarınızdaydı. Peki Melike Şahin var sırada. Melike Şahin de yeni şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle buluşturdu. Kalp kırıklığının bir son değil, özgürleşmenin, kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıldığı Ölmem Ölemem şarkısını paylaştı. Hatta şarkı ilk hatırasını daha yayınlamadan sahnede yarattı. İlk kez Harbiye açık havada binlerce kişinin karşısında söyledi şarkıyı. O gece kayda alındı. Dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı daha piyasaya çıkmadan çok sevilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Ölmem Ölemem dinleyicisiyle buluştu, hatırlatmış olayım. Peki biz hayatın ritminde beni ancakla konuk edelim. Melike Şahin radyolarınızda olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi çocukların hayal dünyasına baktığınız vakit o kadar geniş bir hayal dünyası görüyorsunuz ki, tabii bu hayal dünyasını geliştirebilmesi için oturup bir kenarda oyuncaklarıyla oynaması gerekiyor çocukların. Çocukken elinde telefon, tabletle büyüyen çocukların hayal dünyası gelişmiyor. Peki hayal dünyası gelişen çocuklarında fazlası mı var acaba? Çünkü bazılarında hayali arkadaşlar oluyor. Belki sizin de olmuştur zamanında. Ama bizim çocukluğumuzda öyle her şeye dikkat edip de kaç yaşına kadar hayali arkadaşı var bu çocuğun diye bakmamışlardı. Şimdi uzmanlar hayali arkadaşların 3-4 yaşa kadar normal olabileceğini söylüyorlar. 7 yaşından küçük çocukların %67'sinin hayali bir arkadaşı var. Evet, ama yani maksimum 7 yaşından sonra bu hayali arkadaşın artık ortadan kalkması gerektiğini söylüyorlar. Birden fazla hayali arkadaşı olanlar ya da daha büyük yaşta hayali arkadaşı olanların bir uzmana başvurması gerektiğini söylüyorlar. Vardır, belki bizim de vardır. İç sesimiz vardır. Hayali arkadaş bir yerden sonra belki iç sese dönüşüyordur. Olur ya, kendi kendimize konuştuğumuzda laf lafa açıyordur, hani bazen öyle derler ya. Siz yine de işin şakası bir yana bu önemli detayı atlamayın diye ben hatırlatmış olayım. Ha, kendi kendimize sohbet ettiğimiz iç sesimizi dinlediğimiz zamanlarda oluyor. Genelde iç sesin söyledikleri de doğru çıkıyor. Siz yine onun söylediklerini kulak arkası etmeyin.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi önümüzde güzel bir hafta sonu var. Arkadaşlarla, sosyal çevreyle geçirilecek bir ortamın hafta sonunda ruhunuza da, fiziksel olarak sağlığınıza da iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ve dahi sevdiklerinizle bir araya gelince fikir alışverişi yapmanın, sohbet etmenin de iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ama işte bu sohbet esnasında illa birilerini çekiştiriyoruz. Peki, erkeklerin kadınlardan daha fazla dedikodu yaptığını söylesem, araştırmacılar dedikodu alışkanlıkları hakkında sorular sormuşlar insanlara. Ve erkeklerin kadınlardan ofiste, özellikle iş yerinde daha fazla dedikodu yaptığı sonucuna varmışlar. Kadınlara fiziksel olarak tehdit oluşturmadan rekabet etme imkanı sağladığını, erkeklerde ise özgüveni geliştirmeye yardımcı olduğunu söylemişler. Yani dedikodu yapmak aslında bir yerde bize faydalı, iyi geliyor vücudumuza, ama tabii dozunu kaçırmadan, kimseye zarar vermeden diyelim.

Artık yavaş yavaş gün ışığı azalmaya başlayacak. Önümüzde sonbahar, kış var. Dolayısıyla günler biraz daha kısalacak, karanlık vakitler biraz daha uzayacak ve tabii ki biz yapay ışığı biraz daha fazla kullanacağız. Ancak LED ampul kullanıyorsanız uzmanlar diyorlar ki LED ampullere olan bağlılığımızın kronik tehlike düzeyine çıktığını ortaya çıkartmışlar. Hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan yakın kızılötesi dalga boylarından kiliminin tam anlamıyla mahrum bırakıyormuş bu LED ampuller. Dolayısıyla modern ışık yayan LED ampullerin enerji verimliliğinde devrim yaratsa da sürekli maruz kaldığımızda bir fizyolojik bedeli olacağını söylüyorlar. Öyle ki mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve yavaş yavaş farkında olmadan bir sağlık krizi ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla LED ampullerden ve tabii ki yapay ışıktan mümkün olduğu kadar uzak kalmakta fayda var. Gün ışığı olduğu zamanlarda gün ışığından mutlaka faydalanın. Tabii ki gün ışığından faydalanmak için de gün erken başlayın.

hafta sonundan saydığımız Cuma'nın 2 saatini birlikte paylaştık. Bugün de işleri erkenden tamamlayıp kendimizi hafta sonuna hazırladık. Pekala, radyonuz açık kalmaya devam etsin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Biz pazartesi yine görüşelim. Bugünlük hoşça kalın diyorum ben Rania. Mikrofon başından ayrılıyorum ama pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdiden mutlu hafta sonu hepinize.

0: Hayvanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

ödedik. En çok neleri özledik ya, elbette. Uzun geceler boyunca dizi izlemeyi ben çok özledim. Üşümeyi özledik. Hüznü özledik. Böyle bir sonbahar romantizmi var değil mi? Bu arada sonbahar demişken projenin duyurulmasının ardından dört gözle beklediğimiz Harry Potter dizisinin ilk fragmanında yayınlandı. Bir klasik biliyorsunuz. İlk kitap 1997 tarihinde yayınlandı. İlk film ise dünya genelinde 2001'de, Türkiye'de ise 2002'de sinemalarda gösterime girmişti. Bayağı nostalji oldu yani.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

gerçekten de öyle garip bir yaz yaşadık. Garip de bir kış yaşayacağız galiba. Özellikle eğitim öğretim yılı başlarken. New York'tan bir haber var. Devlet okullarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde üretken yapay zeka kullanması yeni eğitim yılında geçici olarak yasaklanmış. Yardımcı sohbet robotları tüm sınıflarda kullanılamayacak. Günlük ekran süresi 3 ve 5. sınıflarda 30, 6, 8. sınıflarda ise 45 dakika ile sınırlandırılıyor. Biz de artık ekran süremizi netleştirsek iyi olacak illa birilerinin yasaklamasını beklemeden.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Yıl 2026 oldu. Biz hala uzaylılardan bir işaret bekliyoruz. Karanlık madriyi arayan bilim insanları bir sinyal yakalamışlar. Güney Dakota'da 21,5 kilometre altında çalışan dedektörün 220 günlük verisinde görülen olay, karanlık maddeyi işaret edebilir ancak keşif demek için henüz çok erken diyorlar. Çok temkinli konuşuyorlar da bu sinyal de neyin nesi?

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir tarafta yapay zeka yasaklanıyor. Bir tarafta da derslere yapay zeka giriyor. Avustralya'da bir üniversite psikoloji derslerinde yapay zeka kullanmaya başlamış. Ara ara belki sizler de soruyorsunuzdur yapay zekaya. Ya canım çok sıktı, şöyle bir şey oldu falan diye. Gerçekten sizin tarafınızdan sizi çok güzel teselli ediyor. Çok da iyi kahve falı da bakıyor yani. Bilmiyorum üniversitede dersler nasıl geçecek.

Ay ay. Günün en enteresan görüntüsü Rusya'dan geldi. Bir teknoloji mağazasında bir robot kendisini iten müşteriye saldırmaya çalışıyor ve havada tekmeler savruluyor. Ya güler misiniz, ağlar mısınız ki ben duyduğunuz üzere gülmeyi tercih ediyorum.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Belgesel izler misiniz? Vallahi ben çok seviyorum. Daha çok doğa belgeselleri izliyorum ama sıra dışı suç belgesellerini izlemeyi de seviyorum. Bir de otobiyografik belgeseller var malum. Çeşit çeşit belgesel izlemek ister miydiniz bilmiyorum. Donald Trump'ın Türkiye ziyaretindeki gizli uçak operasyonu şimdi belgesel oluyormuş. İran kaynaklı ciddi bir tehdit istihbaratı üzerine Trump, Ankara'dan ayrılırken Air Force One'dan gizlice indirilip bir ikram kamyonuyla başka bir askeri uçağa götürüldü ya. Üstelik gazeteciler onu hala Air Force'da zannediyordu. Netflix'te bu Hollywood senaryosu gibi olayı Yem Uçak adıyla belgesel yapıyormuş. Yayın tarihi de bayağı yakın.

Bakalım şöyle bir günün haberlerine. Enteresan bir haber Japonya'dan. İnsanlara kaç yaşına kadar yaşayacaksın diye sormuşlar. Meğer insanlar aslında bu tarihi tahmin etme konusunda sandıklarımızdan çok daha iyilermiş. Daha uzun yaşayacağını düşünenler gerçekten de daha uzun yaşıyormuş. Üstelik tahmin ettiklerinden çok daha uzun yaşamışlar. Yani bazı konularda kendimize haksızlık ediyoruz. Tabii yani şimdi yememize içmemize dikkat ediyorsak, çok da stres altında değilsek, genetik kodlarımıza göre de kafamızda bir fikir vardır diye tahmin ediyorum.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şekeri tamamen bırakanlar. Yıllardır şekeri kestim, hayatımı değiştirdim diyoruz ama yeni bir araştırma yapılmış. O kadar da acele etme diyor bu araştırma. Çünkü aslında şekeri tamamen sıfırlamak bazı durumlarda bağırsaklardaki yararlı bakterileri ve metabolik dengeyi olumsuz etkileyebiliyormuş. Ama hemen pastaneye de koşmayın. Buradaki mesele şekeri azaltmak değil, tamamen yok etmek. Özellikle de ilave şekeri azaltmak hala sağlıklı beslenmenin bence de önemli bir parçası. Yani özetle şekerle vedalaşalım ama nüfus kaydından da tamamen silmeyelim. Ne oldu böyle?

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

santimine unutmasın. Günün garip haberlerine bakalım. İngiltere'de bir soygun yaşanmış. Hedef bu kez para kasası değil. Guinness biraları. Hırsızlar bir depoya iki kamyona girip tam 800 fıçı birayı alıp götürmüşler. İlk kamyon geliyor, Dorsey'i bağlıyor ve 10 dakika sonra kayboluyor. 90 dakika sonra ikinci kamyon geliyor. İkinci Dorsey'i bağlıyor ve 18 dakikada o da toz oluyor. Polisin işi gerçekten zor çünkü şimdi İngiltere'de denen şey bir hırsız değil. 800 fıçı bira.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Las Vegas'a gidiyoruz. Yayınlar için yapay zeka destekli yeni bir sistem test ediliyormuş. Sistem karşıya geçmeyi niyetlendiğinizi algılıyor. Yaya geçidindeki aydınlatmayı devreye sokarak sürücüleri daha görünür hale getiriyor. Yani siz daha adımınızı atmadan arabalar duruyor. Bizim ülkemiz için de gerekli değil mi?

ne kadar plan yapsak da, kendimizi hazırlasak da her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Çünkü hayatta en belirleyici canlar biz plan yaparken başımıza gelenler galiba. İşte hayatı en heyecan verici kılan da başımıza geleceklerin istediğimiz gibi olup olmayacağını bilmemek ama hayrımıza olacağını varsaymak oluyor. Yolculukta tam böyle bir şey işte. Yarının ne getireceğini bilemeyiz ama hepimiz birer yolcuyuz ve ne olursa olsun yolun tadını çıkarmalıyız. Unutmayın, keşfetmekte bir yolculuk. Hafta sonuna böyle girelim istedim. Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın cuması geldi çattı. Biz de bu cumayı daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine günden keyif almak isteyenler bugün de kulağını hayatın ritminden kaçırmasın. Bugün de radyonuz açık olsun. Bu iki saat boyunca ben Rayna mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor. Mert Demir'le yaptık açılışı. Mabel Matiz'le devam edelim. Radyonuzun sesini kısmazsanız Sura İskenderli'den Tuğba Özerke, Gökhan Türkmen'den Zeynep Aslı, Murat Dalkılıca, Hadise Yasıla'ya en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.

Şimdi sabah uyanır uyanmaz kahve içmememiz gerektiğinden pek çok kez bahsettik. Çünkü uyanır uyanmaz vücut zaten kendisini uyandırma yetisine sahip. Fakat sabah içilen kahve de iyi geliyor. Gerçekten iyi hissettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bu mevzuyu konuşmuştuk ama kaçıranlar varsa yine konuşalım istiyorum. Bilim insanları sabah içtiğiniz kahvenin daha mutlu ettiğini ortaya çıkartmış. Artık resmen bilimsel olarak da kanıtlanmış. Kafein beynimizdeki adenozin adlı kimyasala bağlı reseptörleri engelleyerek uyku hissini azaltıyor. Özellikle uyandıktan sonraki 2,5 saatlik dilim içerisinde kahve içenlerin daha mutlu hissettiğini söylüyorlar. Bence hepsini deneyebiliriz. Uyandıktan sonraki ilk 1 saat içinde kahve içmemeyi de deneyebilirsiniz. Uyandıktan sonraki o 2,5 saatlik dilim içerisinde de kahve içebilirsiniz. Her ikisini de destekliyor bilim insanları ve tabii ki siz kendinizi hangi halde mutlu hissediyorsanız ona göre devam edin yola. Bazen sadece yapılan araştırmalar değil, kendi yaptığımız araştırmalar önemli oluyor, unutmayın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Cuma haftanın en sevilen günlerinden bir tanesi ve dahi insanların en mutlu olduğu günün cumartesi akşamüstü olduğunu söylüyorlar yapılan araştırmalar. Evet, cumadan hafta sonu hazırlanıyoruz ama kendimizi en mutlu hissettiğimiz gün cumartesi akşamüstü. Çünkü bir önceki gün cumaydı. Zaten mutluyduk. Cumartesi günü gezdik, tozduk, eğlendik ve cumartesi akşamüstü düşünüyoruz. Yarın pazar sabah uyuyabileceğim. İşte bu yüzden cumartesi akşamüstü insanoğlunun en mutlu olduğu gün ve saat olarak belirlenmiş. Peki sizin için hangisi geçerli? Çünkü herkes cumartesi pazar tatil yapmıyor. Herkes aynı zamanda mutlu hissetmiyor. Genel geçer bir araştırma cumartesi akşamüstü dese de bizim kendi düşüncelerimizle mutlu olduğumuz günler farklı olabilir. Siz her mutlu olduğunuz anı iyi değerlendirin. Zira sadece özel gün, saat vesaire değil, her mutlu olduğunuz anda zamanın tadını çıkartın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda hepimizde aynı cümle. Hayat tat vermiyor. Çok keyifsiz olmaya başladım. Keşke şu pandemi öncesine dönebilseydim. 2020'den sonra her şey çok değişti. Hep aynı cümleleri duyuyorum ve çoğunlukla insanlar kendilerini daha mutsuz hissediyorlar. Peki sizin de böyle küçük mutsuzluklarınız varsa, başka dert olmasın, böyle küçük sıkıntılarınız varsa, hayattan zevk alamayanlar için elektroşok tedavisi başlatılmış. Yani şöyle ki, şok tedavisiyle yeniden doğup yeniden mutlu hissediyormuş insanlar. Virginia Üniversitesi'nde telefon ya da kitap okumadan boş bir odada 15 dakika boyunca sadece düşünceleriyle baş başa bırakılan insanların odadan çıkmadan önce böyle küçük hafif bir elektroşokla odadan çıkmaları sağlanmış. Sonrasında o düşüncelerden, olumsuz düşüncelerden kurtuldukları gözlemlenmiş ama şöyle kadınların %25'i erkeklerin %67'si. Sanırım bu elektroşok mevzusu erkeklerde daha fazla işe yarıyor ama sonuç olarak siz kendinizi mutsuz hissettiğiniz zamanlarda sakın evde denemeyin. Küçük bir şok etkisine ihtiyacımız olduğunu fark ediyoruz. Ama o etkiyi güzel haberlerle alalım tabii biz. Peki bugün de hayatın ritminde şok etkisi yaratan şarkılar diyelim yanı başınızda olsun. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Bu kez Murat Dalkılıç'a eşlik edeceğiz.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Son yıllarda dünyanın daha renksiz bir yer olduğunu düşünmeye başladık. Eski fotoğraflara bakıyoruz, her şey rengarenk. Eski anılara bakıyoruz. Eski fotoğraflarda, eski anılarda, eski videolarda, filmlerde, dizilerde her şey daha renkli geliyor gözümüze. Dünya artık gri ve beyazdan, gri, bej ve beyazdan oluşmaya başladı hatta. Antrasit başta olmak üzere gri, bej, beyaz, siyah, bunların hepsi birbirine yakın tonlar ve 2000'lerin başından beri, hatta 2010-2020'lerden beri pek çoğumuz griyi, beyazı, beji kullanmaya başladık. Peki renkler nereye gitti? Niye böyle yapmaya başlıyoruz? Yeni yapılmış bir binadan tutun da bir arabanın rengine kadar, mutfak dolaplarından tutun da bir kafenin duvarlarına kadar, mağazanın iç mekanlarına kadar pek çok yerde bejler, griler, beyazlar, siyahlar kullanılıyor. İşte 2010'dan beri böyle daha modern tasarımlar, daha nötrleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaya başladı. Minimalist, sade bir tasarımla karşımıza çıkmaya başladı bu renkler. Daha sade görünümüyle, daha minimalist görünümüyle kullanıldı ve daha fazla yayılmaya başlandı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda renklerin artık yavaş yavaş etkisini kaybettiğini görüyoruz. Bu yüzden bu sonbahar ve kış sezonunda canlı renkler gözde hanımlar, beyler, hem kıyafetlerde hem de dekorasyonda siz canınızın istediği her rengi kullanabilirsiniz. Biraz şu grilerden, beyazdan, bejden, antrasitten uzaklaşalım.

Malum mevsim geçişindeyiz. Yavaş yavaş etraftan böyle grip oldum haberleri duymaya başlıyorsunuzdur. Geçen hafta ben de zaten grip yattım bütün hafta sonunda. Peki siz de hasta olmayın diye bağışıklığınızı kuvvetli tutacaksınız ama hadi hasta olduk diyelim. Kalabalık bir yerde böyle birileriyle konuşurken bir anda hapşırasınız geldi. Hapşırığınızı sakın tutmayın. Çok önemli detaylardan bir tanesi hapşırığı bastırmanın sağlığınız için tehlikeli hatta ciddi komplikasyonlara sebep olabileceğini söylüyor uzmanlar. Gerçekten bunu yaşamış olanlar var. Bu yüzden bu güçlü aktiviteyi, hapşırığı asla tutmayacaksınız. Saatte 160 kilometreye varan bir hızla fırlayabilir hapşırığınız. Hapşırmanız çok güçlü olduğu için onu bastırdığınızda o etkiyi vücudunuz içeriden hissedecek. Bu yüzden hapşırığınızı asla tutmamanız gerektiğini hatırlatmak istedim.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün günlerden cuma. Biz genelde yeni başlangıçlar için bir şeye, spora, diyete vesaire, yeni bir şeye, yeniden başlayabilmek için genelde hafta başını bekliyoruz. Beklemeyin, cumadan başlayın. Ya da ayın başını beklemeyin, şimdiden başlayın. Ayın 18'inde bu güzel cuma gününde başlamak istediğiniz her neyse başlamanın tam zamanı. Ya da belki bugün değil de hazır hissettiğiniz an başlamanın tam zamanı. Belki de telefona kaydettiğiniz ve daha hiç bakmadığınız o spor aktivitelerini yapmanın tam zamanı. Belki de yine bir kenara yazdığınız o tarifleri denemenin tam zamanı. Sizin için en doğru zaman hangisi? Tabii ki siz karar vereceksiniz. Unutmayın, en doğru zaman en hazır hissettiğiniz zaman.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şu şarkıyı ne zaman dinlersem dinleyeyim bana hep güzel anları hatırlatıyor. Sözleri de müthiş, müziği de harika. Reprise ve Jabbar. Umarım bir kez daha bunun gibi güzel bir şarkıyla çıkarlar. Her şarkıları ayrı güzel gerçi. Rafla radyolarınızdaydı. Peki Melike Şahin var sırada. Melike Şahin de yeni şarkısını geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle buluşturdu. Kalp kırıklığının bir son değil, özgürleşmenin, kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıldığı Ölmem Ölemem şarkısını paylaştı. Hatta şarkı ilk hatırasını daha yayınlamadan sahnede yarattı. İlk kez Harbiye açık havada binlerce kişinin karşısında söyledi şarkıyı. O gece kayda alındı. Dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı daha piyasaya çıkmadan çok sevilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Ölmem Ölemem dinleyicisiyle buluştu, hatırlatmış olayım. Peki biz hayatın ritminde beni ancakla konuk edelim. Melike Şahin radyolarınızda olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi çocukların hayal dünyasını baktığınız vakit o kadar geniş bir hayal dünyası görüyorsunuz ki, tabii bu hayal dünyasını geliştirebilmesi için oturup bir kenarda oyuncaklarıyla oynaması gerekiyor çocukların. Çocukken elinde telefon, tabletle büyüyen çocukların hayal dünyası gelişmiyor. Peki hayal dünyası gelişen çocuklarında fazlası mı var acaba? Çünkü bazılarında hayali arkadaşlar oluyor. Belki sizin de olmuştur zamanında. Ama bizim çocukluğumuzda öyle her şeye dikkat edip de kaç yaşına kadar hayali arkadaşı var bu çocuğun diye bakmamışlardı. Şimdi uzmanlar hayali arkadaşların 3-4 yaşa kadar normal olabileceğini söylüyorlar. 7 yaşından küçük çocukların %67'sinin hayali bir arkadaşı var. Evet, ama yani maksimum 7 yaşından sonra bu hayali arkadaşın artık ortadan kalkması gerektiğini söylüyorlar. Birden fazla hayali arkadaşı olanlar ya da daha büyük yaşta hayali arkadaşı olanların bir uzmana başvurması gerektiğini söylüyorlar. Vardır, belki bizim de vardır. İç sesimiz vardır. Hayali arkadaş bir yerden sonra belki iç sese dönüşüyordur. Olur ya, kendi kendimize konuştuğumuzda laf lafı açıyordur, hani bazen öyle derler ya. Siz yine de işin şakası bir yana bu önemli detayı atlamayın diye ben hatırlatmış olayım. Ha, kendi kendimize sohbet ettiğimiz iç sesimizi dinlediğimiz zamanlar da oluyor. Genelde iç sesin söyledikleri de doğru çıkıyor. Siz yine onun söylediklerini kulak arkası etmeyin.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi önümüzde güzel bir hafta sonu var. Arkadaşlarla, sosyal çevreyle geçirilecek bir ortamın hafta sonunda ruhunuza da, fiziksel olarak sağlığınıza da iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ve dahi sevdiklerinizle bir araya gelince fikir alışverişi yapmanın, sohbet etmenin de iyi geldiğini hatırlatmak istiyorum. Ama işte bu sohbet esnasında illa birilerini çekiştiriyoruz. Peki, erkeklerin kadınlardan daha fazla dedikodu yaptığını söylesem? Araştırmacılar dedikodu alışkanlıkları hakkında sorular sormuşlar insanlara. Ve erkeklerin kadınlardan ofiste, özellikle iş yerinde daha fazla dedikodu yaptığı sonucuna varmışlar. Kadınlara fiziksel olarak tehdit oluşturmadan rekabet etme imkanı sağladığını, erkeklerde ise özgüveni geliştirmeye yardımcı olduğunu söylemişler. Yani dedikodu yapmak aslında bir yerde bize faydalı, iyi geliyor vücudumuza, ama tabii dozunu kaçırmadan, kimseye zarar vermeden diyelim.

0: Magazine.
1: Artık yavaş yavaş gün ışığı azalmaya başlayacak. Önümüzde sonbahar, kış var. Dolayısıyla günler biraz daha kısalacak, karanlık vakitler biraz daha uzayacak ve tabii ki biz yapay ışığı biraz daha fazla kullanacağız. Ancak LED ampul kullanıyorsanız uzmanlar diyorlar ki LED ampullere olan bağlılığımızın kronik tehlike düzeyine çıktığını ortaya çıkartmışlar. Hücresel mitokondrimizi hayati önem taşıyan yakın kızılötesi dalga boylarından kelimenin tam anlamıyla mahrum bırakıyormuş bu LED ampul. Dolayısıyla modern ışık yayan LED ampullerin enerji verimliliğinde devrim yaratsa da sürekli maruz kaldığımızda bir fizyolojik bedeli olacağını söylüyorlar. Öyle ki mitokondrilerimizi aç bırakıyor ve yavaş yavaş farkında olmadan bir sağlık krizi ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla LED ampullerden ve tabii ki yapay ışıktan mümkün olduğu kadar uzak kalmakta fayda var. Gün ışığı olduğu zamanlarda gün ışığından mutlaka faydalanın. Tabii ki gün ışığından faydalanmak için de gün erken başlayın.

hafta sonundan saydığımız Cuma'nın 2 saatini birlikte paylaştık. Bugün de işleri erkenden tamamlayıp kendimizi hafta sonuna hazırladık. Pekala, radyonuz açık kalmaya devam etsin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Biz pazartesi yine görüşelim. Bugünlük hoşça kalın diyorum ben Rania. Mikrofon başından ayrılıyorum ama pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdiden mutlu hafta sonu hepinize.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.